0: sen eskiden daha umutlu biriydin ya.
1: Nasıl yani?
0: Bayağı. Yani bayağı neşeli, kahkahası bol bir insandın.
1: Abi hepimiz öyle değil miydik?
0: Hepimiz öyle falan değildik. Sen öyleydin. İnsanlar senin kahkahanı çok uzaklardan fark ederlerdi. Yani sanki sen bir şeyleri yaptığında o şeyler çok kolaymış gibi görünürdü. Hayat çok zor değilmiş gibi görünürdü. Hani böyle bazı insanlar vardır ya, yaptığı her şeyi çok büyük bir hafiflikle yaparlar. Hiçbir şey onlar için zor değilmiş gibi görünür.